Pass besorgen popisch. Popisch. Mo pay rapim, tu pay popi. Mo pushe paisa, tu pay foti. Bad chom sag shame konum doggy. Doggy. Kolle to sada sa nesvem nesim. Turu gojda velet munu mesle exo. Mo sop da shodom bole cerke desim. Rap sak basha kallo de sefta desim. Ma sar chaka daure mo divar chi den. Hoji zang khorem bishtara di rock stiler. Ma sop fardo diga peshet nesum. Pas bugu emshab bara me khoj chikar baby.